Evet. Kadın yine dedim ki ya Refan, bir de sizi may, bir de öyle sayın ki var ya ne hanı, may şunu lep, ne var ki o sammı ki şunu değil gibi, de var afetel de kadar hayran mı kovar. Eğer bir de gel, şunu yürü lep, ne kovar, ne fatih edeyim ki lara lep. Dilli dinle hani dere diyor, minin dikili minnu baya dilli, minnu da lukur sakit, lene def modi ni ngi sey touba digalul sey touba tok na ci saxban tol ci ci bëssa ci touba la seenu bu jot mu xam la ne man day wenn wer du dem ci tok bu ñu wenn wer du ñu ci ñu ñu sax bangay togo guma ramalana nuyo guma bu ëllëgé la seenu bu jëk ci wër bi da ngeen seen li ni wër way bu bo ba nga leen wër ni sétane la lolé ba mu ko waxé mbaram ña nga xamné déggo duñ ko bañu gisé wër wala ñu sëlmi ci suñu baña